0: Sen ver kokedim atar koydu şöyle.
1: Kokedim atar koydu şöyle. Kokedim atar koydu şöyle.